0: Der Tag wird leiser. Der Orient klingt durch die Nacht. Das ist die Oriental Night bei Radio Orient.
1: Umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim.